0: Pelle
1: mıskınayı.
0: Pelle zela
2: mıskınayı. Neşe, tunggu apa lagi? Buka radio lah. Jom dengar lagu-lagu Hindi bersama-sama Ratu Bollywood. DJ Ellie memang best.